Sevda kanadı kırık, vurulmuş başında yokuşlar.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Veng.

bütün yıldızlar üstüne düşer Dersim'in. Çeyizli kızları en onurlu dilekleri tutar. Piro suskun, Piro durgun, Munzur yorgun, yolun açık olsun Dersim.

En çok ben şanssızım, ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım, ne kadar çok yaşadıysam o

Sebre gili gazını la majı mineken Çave gazalı mı li beze bu Dile gazalı mı li sek ne bu Hun şibana kode şadı bin Vesim ke gazal Hem de çere rebya

0: Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Vent.

0: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
1: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota ProAce ailesi bambaşka
3: yere taşır. Toyota. Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
5: What happened? Someone hurt my mommy. Who? Me.
6: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Dondurmacı. Amerika'nın küçük kasabası Baylenbay'da geçen pastoral bir yaz. Gizemli bir dondurmacının yerel çocuklara ikramlarda bulunmasıyla uğursuz bir hal alır. Başlangıçta zararsız bir jest gibi görünen bu durum kısa sürede ölümcül bir tehdide dönüşür. Dondurmaları yedikten kısa bir süre sonra patlak veren bir dizi rahatsız edici olay kasaba sakinlerinin gündelik yaşamını alt üst eder ve huzurlu kasabayı kaosa sürükler. İkram yiyen çocuklar ölümcül canavarlara dönüşerek çevresindekilere saldırır. Durum hızla kontrolden çıkarken yaşanan her yeni şiddet olayıyla birlikte kasaba sakinlerinin çaresizliği de giderek artar. Kaygısız bir yazın kabusa dönüşmesi Baylenbay'ı çöküşün eşiğine getirir ve sakinlerini akıl almaz bir tehlikeyle karşı karşıya bırakır.
7: You guys see that weird ice cream man today?
8: What do you mean weird?
7: Like he was following me. Is everyone sick or something?
6: Korku türündeki filmin yönetmenini Eli Roth yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Aaron Millen ve Benjamin Byron Davis var. İyi seyirler.
9: Sinevizyon.
10: No, Venge Shmo.

Sağlığa dair merak edilenler, doğru bilinen yanlışlar ve uzman görüşleri. Fizyoterapist Mithat Yaşan'ın sunumuyla her hafta farklı bir sağlık konusunu alanında uzman konuklarla ele alacağız. Siz de konuya dair merak ettiklerinizi 532 489 74 24 numaralı hattımızdan bizlere iletebilir, sorularınızı uzmanlarımıza yöneltebilirsiniz. Sağlık Saati her Perşembe saat 17'de Beng Radyo'da.

Radio Wave. Radio Wave.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuari.diyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
4: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

Sağlığa dair merak edilenler, doğru bilinen yanlışlar ve uzman görüşleri. Fizyoterapist Mithat Yaşan'ın sunumuyla her hafta farklı bir sağlık konusunu alanında uzman konuklarla ele alacağız. Siz de konuya dair merak ettiklerinizi 532 489 74 24 numaralı hattımızdan bizlere iletebilir, sorularınızı uzmanlarımıza yöneltebilirsiniz. Sağlık Saati her Perşembe saat 17'de Beng Radyo'da.

0: Reklamlar. TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Ving.

Radyo Bang. Bang Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Bang.

0: Kızıma annesinin balı. Az kaldı, çok az kaldı.
1: Henüz bir bakıcımız yok ama olacak.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Netflix gösterimlerinden bir tanesi Seni Tanıyorum. Doğum sonrası yarım kalan sanat hayatına geri dönmek isteyen Funda, sonunda güvenilir bir bakıcı bulduğunda hayatının yeniden düzene gireceğine inanır. Ancak Nazlı adındaki bu gizemli genç kadının gelişi, Funda ve eşi İlker için sadece bir rahatlama değil, aynı zamanda kontrol edilemeyen bir değişimin başlangıcı olacaktır. Başrollerini Elçin Sangı, Melis Sezen ve Ozan Dolunay'ın paylaştığı yerli gerilim dizisinde doğum sonrası ressamlığa dönmeye çalışan Funda'nın tekinsiz bakıcı Nazlı ile kesişen hayatı, eşi İlker'le olan evliliğini ve tüm dengeleri alt üst eden karanlık sırları gün yüzüne çıkarıyor. Seni Tanıyorum Netflix'te.

0: sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir

0: Yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.

0: تم مرن به بلا به ولا تو ولا تم
1: راديو فينك راديو فينك

0: Reklamlar.
1: Bitlis'te Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis'te Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
2: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProEase ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
4: Toyota ProEase ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

Deng Radyo Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün önemli gelişmeleriyle sizlerleyiz. Urfa'da 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin birçok kente hissedildiği belirtildi. Depremin Urfa Merkez Karaköprü ilçesine bağlı Pınarbaşı mahallesinde yaşandığı belirtildi. Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı verilere göre deprem 5.4 kilometre derinliğinde 5.8 büyüklüğünde yaşandı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında AKP'li eski belediye başkanı Ahmet Sungur ile MHP'li eski belediye başkanı Osman Türk Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 36 kişi hakkında Kırıkkale merkezli 4 ilde ev baskınları düzenlendi. Soruşturmada 31 kişi gözaltına alındı. İmralı Sekreteryası'nda yer alan Ergin Atabey, sürece ilişkin kaleme aldığı yazıda demokratik toplum inşa hamlesinin risk ve fırsatı iç içe barındırdığını belirterek her birimiz çözüm bekliyoruz ancak çözüm herhangi bir yerden gelmeyecek, çözüm özgün ve özgür irade olmaktadır dedi. Piyasada spekülasyon yaptıkları ileri sürülerek gözaltına alınan 3 isim daha tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 17'ye çıktı. Ege Üniversitesi kampüsünde stand açmalarının ardından müdahaleyle gözaltına alınan öğrencilerden biri tutuklandı. Özgürlük İçin Hukukçular Derneği üyesi avukat Özüm Burgun'un itirafçı Ümit Akbıyık'ın beyanları nedeniyle örgüte üye olmak iddiasıyla yeniden yargılandığı davanın 4. duruşması Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma mütala için ertelendi. Giyadin'de 26 Eylül'de yapılacak olan toprağımıza, suyumuza sahip çıkıyoruz mitingi için çağrıda bulunan ekolojistler, soluyacağımız temiz hava yoksa barış içerisinde bir toplum yaşantısı mümkün değil dedi. Muş'un Gımgım ilçesine bağlı Horuk köyünde jeotermal enerji santrali projesine karşı Gımgım Ekoloji Platformu Gençlik Meclisi'nin başlattığı nöbet eylemi devam ediyor. 143. gününe giren nöbette alana Varto halkı jeotermal enerji santrali istemiyor, suyuma toprağıma dokunma pankartı asıldı. Nöbet eylemini Tanzik köyü yurttaşları devraldı. Bu yıl 10.sü düzenlenecek olan Ahmet Kitap Fuarı 26 Eylül'de başlıyor. 18 Kürtçe yayın evinin katılacağı fuarda Aram Yayın Evi 250'den fazla yayınla okurlarla buluşacak. Brent petrolün varil fiyatı %3.86 yükselerek yeniden 100 doların üzerine çıktı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan New York'ta görüştü. Yemen'de Husi yönetiminin kontrolü altındaki bölgelere dönük Suudi Arabistan ve desteklediği güçlerin saldırıları devam ederken savaş uçakları Saada eyaletindeki Kataber ve Maran ilçelerini peş peşe bombaladı. Pakistan, Afganistan'dan fırlattığı İHA'larla gerçekleştirilen bir saldırı girişimini engellediğini, saldırıya karşı İHA fırlatma ve depolama tesislerinin de olduğu 10 noktayı vurduklarını açıkladı. İran'ın resmi haber ajanslarından Tasmin'in haberine göre gece boyunca Federal Kürdistan bölgesindeki evlerde bulunan Kürt partilerinin karargahları insansız hava araçlarıyla vuruldu. Haberde hangi partinin karargahının vurulduğu ise açıklanmadı. Kürt partilerinden de şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Saldırıda can veya mal kaybına dair bir bilgi de bulunmuyor. Aralarında Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin de bulunduğu 78 ülkenin temsilcileri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Ukrayna konulu toplantısı öncesinde ABD'nin New York kentinde ortak açıklama yaptı. Açıklamada Ukrayna ile dayanışma mesajı verilerek Rusya'nın Ukrayna genelinde sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırıları tırmandırdığı, bu durumdan derin endişe duyulduğu belirtildi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping 11 yıl aradan sonra ABD'ye resmi ziyaret için gitti.
Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 35 derece, Batman 36 derece, Urfa 35 derece, Siirt 35 derece, Adıyaman 34 derece, Elazığ 32 derece, Mardin 32 derece, Muş 31 derece, Şırnak 31 derece, Hakkari 29 derece, Bitlis 25 derece, Van 25 derece. Döviz kurları: Dolar 48.85, Euro 55.76, gram altın 6.722 lira. Beng Radyo Haber Merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: Sağlık Saati programımızda bu hafta kadın hastalıkları ve doğum tüp bebek uzmanı Doçent Doktor Yunus Çavuş ile tüp bebek tedavi sürecini, uygulanan yöntemleri, başarıyı etkileyen faktörleri ve doğru bilinen yanlışları konuşacağız. Fizyoterapist Mithat Yaşan'ın sunumuyla Sağlık Saati programı Perşembe günü saat 17'de Beng Radyo'da.
1: Radyo Beng.

0: Reklamlar. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
0: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
0: Radyo Veng.

soz da bi yew bi nanî. Şadeyê ma dost û hevalî, tu hovîr ker

Deng Radyo Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün önemli gelişmeleriyle sizlerleyiz. Urfa'da 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin birçok kente hissedildiği belirtildi. Depremin Urfa Merkez Karaköprü ilçesine bağlı Pınarbaşı mahallesinde yaşandığı belirtildi. Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı verilere göre deprem 5.4 kilometre derinliğinde 5.8 büyüklüğünde yaşandı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında AKP'li eski belediye başkanı Ahmet Sungur ile MHP'li eski belediye başkanı Osman Türk Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 36 kişi hakkında Kırıkkale merkezli 4 ilde ev baskınları düzenlendi. Soruşturmada 31 kişi gözaltına alındı. İmralı Sekreteryası'nda yer alan Ergin Atabey sürece ilişkin kaleme aldığı yazıda demokratik toplum inşa hamlesinin risk ve fırsatı iç içe barındırdığını belirterek her birimiz çözüm bekliyoruz ancak çözüm herhangi bir yerden gelmeyecek, çözüm özgün ve özgür irade olmaktadır dedi. Piyasada spekülasyon yaptıkları ileri sürülerek gözaltına alınan 3 isim daha tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 17'ye çıktı. Ege Üniversitesi kampüsünde stand açmalarının ardından müdahaleyle gözaltına alınan öğrencilerden biri tutuklandı. Özgürlük İçin Hukukçular Derneği üyesi avukat Özüm Burgun'un itirafçı Ümit Akbıyık'ın beyanları nedeniyle örgüte üye olmak iddiasıyla yeniden yargılandığı davanın 4. duruşması Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma mütala için ertelendi. Giyadin'de 26 Eylül'de yapılacak olan toprağımıza, suyumuza sahip çıkıyoruz mitingi için çağrıda bulunan ekolojistler, soluyacağımız temiz hava yoksa barış içerisinde bir toplum yaşantısı mümkün değil dedi. Muş'un Gımgım ilçesine bağlı Horuk köyünde jeotermal enerji santrali projesine karşı Gımgım Ekoloji Platformu Gençlik Meclisi'nin başlattığı nöbet eylemi devam ediyor. 143. gününe giren nöbette alana Varto halkı jeotermal enerji santrali istemiyor, suyuma toprağıma dokunma pankartı asıldı. Nöbet eylemini Tanzik köyü yurttaşları devraldı. Bu yıl 10.sü düzenlenecek olan Ahmet Kitap Fuarı 26 Eylül'de başlıyor. 18 Kürtçe yayın evinin katılacağı fuarda Aram Yayın Evi 250'den fazla yayınla okurlarla buluşacak. Brent petrolün varil fiyatı %3.86 yükselerek yeniden 100 doların üzerine çıktı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan New York'ta görüştü. Yemen'de Husi yönetiminin kontrolü altındaki bölgelere dönük Suudi Arabistan ve desteklediği güçlerin saldırıları devam ederken savaş uçakları Sa'de eyaletindeki Kataber ve Maran ilçelerini peş peşe bombaladı. Pakistan, Afganistan'dan fırlattığı İHA'larla gerçekleştirilen bir saldırı girişimini engellediğini, saldırıya karşı İHA fırlatma ve depolama tesislerinin de olduğu 10 noktayı vurduklarını açıkladı. İran'ın resmi haber ajanslarından Tasmin'in haberine göre gece boyunca Federe Kürdistan bölgesindeki evlerde bulunan Kürt partilerinin karargahları insansız hava araçlarıyla vuruldu. Haberde hangi partinin karargahının vurulduğu ise açıklanmadı. Kürt partilerinden de şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Saldırıda can veya mal kaybına dair bir bilgi de bulunmuyor. Aralarında Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin de bulunduğu 78 ülkenin temsilcileri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Ukrayna konulu toplantısı öncesinde ABD'nin New York kentinde ortak açıklama yaptı. Açıklamada Ukrayna ile dayanışma mesajı verilerek Rusya'nın Ukrayna genelinde sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırıları tırmandırdığı, bu durumdan derin endişe duyulduğu belirtildi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping 11 yıl aradan sonra ABD'ye resmi ziyaret için gitti.
Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 35 derece, Batman 36 derece, Urfa 35 derece, Siirt 35 derece, Adıyaman 34 derece, Elazığ 32 derece, Mardin 32 derece, Muş 31 derece, Şırnak 31 derece, Hakkari 29 derece, Bitlis 25 derece, Van 25 derece. Döviz kurları: Dolar 48.85, Euro 55.76, gram altın 6.722 lira. Beng Radyo Haber Merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: Sağlık Saati programımızda bu hafta kadın hastalıkları ve doğum tüp bebek uzmanı Doçent Doktor Yunus Çavuş ile tüp bebek tedavi sürecini, uygulanan yöntemleri, başarıyı etkileyen faktörleri ve doğru bilinen yanlışları konuşacağız. Fizyoterapist Mithat Yaşan'ın sunumuyla Sağlık Saati programı Perşembe günü saat 17'de Beng Radyo'da.
1: Reklamlar.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
3: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
5: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
6: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
7: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
1: Reklamları dinlediniz.
8: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Amka Kent

0: villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Reklamları dinlediniz. Televizyon.
2: Kızıma, annesinin balı. Az kaldı, çok az kaldı.
3: Henüz bir bakıcımız yok ama olacak.
4: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Sinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Netflix gösterimlerinden bir tanesi Seni Tanıyorum. Doğum sonrası yarım kalan sanat hayatına geri dönmek isteyen Funda sonunda güvenilir bir bakıcı bulduğunda hayatının yeniden düzene gireceğine inanır. Ancak Nazlı adındaki bu gizemli genç kadının gelişi Funda ve eşi İlker için sadece bir rahatlama değil, aynı zamanda kontrol edilemeyen bir değişimin başlangıcı olacaktır. Başrollerini Elçin Sangı, Melis Sezen ve Ozan Dolunay'ın paylaştığı yerli gerilim dizisinde doğum sonrası ressamlığa dönmeye çalışan Funda'nın tekinsiz bakıcı Nazlı ile kesişen hayatı, eşi İlker'le olan evliliğini ve tüm dengeleri alt üst eden karanlık sırları gün yüzüne çıkarıyor. Seni Tanıyorum Netflix'te.
2: Merak ettim. Bir oyun oynayalım mı?
5: Gözlerin ağaç artık.
2: Size yalan söylediğimi düşünüyorsun. Sen söyle. Her şeyi kontrol edebilirim sandım.
1: Sinevizyon.

Yine hasret var türkülerde. Yine hasret sonu gelmez. Bir alev var yüreklerde. Türkülerden mi bilinmez? Yan yüreğim yan, yürek bir damla ateşte kanmaz. Bedende kuş misali can, uçar Sivas ellerinde. Ozan yanar gönül, ozan yanar gönül.

0: Reklamlar. Toyota. Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProEase ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota ProEase ailesi bambaşka
1: yere taşır. Toyota. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing.

0: جنوان دانوچیان دنباس. لگوری رست خانه کاندیلی لرحای به پیلای 5.8 اردهش چه بو. اردهش باندور لسر باجارین در دوری جیکر در بار اردهش ده جسازین فرمی هیچ داخیانی اک ناتیه داین. اردهش لباجارین در دوری جی حتن حس کرن لرحای پرورده روژک حت بتار کرن. پیشتر ده جالر حیب سپوران تخص کرین کو هرم پر نیزی کی خطا روژلاتا آنودولیه و خطا بوزوویه وان هر وها هشیاری دان لسر ریسکین دویمین اینوکی بنداوا اتا ترکی و گوتن بگومان تیپاین کو شکسته که وها ارده جکی مزن چیوکه لبیلی گارانتیک تونه کو او ایرو انجی سبه بقومه هر وها ممکنه کو پیشتی ارده جین حتا پیلیا 4.5 چیبه بید. سروک دریان سینور ای سوریه کوتهی و بدوی دستشان کر کج با وکرن ادری سینور این نسیبین او خمشلوی خبات حتن دست بکرن. پروژه بنده و نردوشه کو پیشتی گلباران علشکری یال جزیر یا شرنخه گفه لدورین پاراستی دخه و شواتان دردخه هوله اندام پارلمنچه نوروزوی سال استان دسر ویران کرنا هرمه و فکارین اولهیه جوزیر یا شارگولر پرسان پرسی. والیتیا مانیسای را گهاند که همو خوندکارین که در ایریش آل سردبستانی در بریندار بوبون جنه خوشخانه درکتنه و سه خوندکارین که روشوان گرانه هنجی در بشالی نرین گرانده تینه درمان کرن. هر وها هجماره کسین که در درباره بیار اتحاتنه بنچاف کرن گیشتیه دهان. سیوسیمین خلات این روژه مگریگی یین موسا انتر لچاند امده لامده حتل درخستن. خلات ازادی چپمینیه یا حسین آیکول ایسال جارا اول حت داین و مبیادره خلات ورگرد. شخیتم سنه یا رحای ایریش آلمانی سیه یا لسردبستانه که حتی کرن به داخیانیه که پروتستو کر و بانگل مبکر که لشونا جلو برگان اولهیه دبستانان پیک بینه. Karamane Namık Özcan u Fatma Özcan kudu pevajoya berdan ede bun u zarokewan nedkarin bu wanra tekili dainin di malahuda miri hatin ditin timen ku ketin hundire male notek ditin kur li serwe nivisandı bu di male de siyenur heye nekevin hundur. İhtimada ku Namık Özcan, Fatma Özcan bi siyenure kuştiye u dureji hu kuştiye teynir khandı. Buse Akgün Gök, Akul Havşa Dibistani, Yanavça Eti Meskut, A Ankara, Demaku Zaro Kahu, Ji Dibistani Hildegirt, Ji Ali Hevjine Hu, Ye Ji Hevcuda, Bikere Hatta Birindar Kirin, Pişti Teko Şinajiyane, Ya Heft Rojan, Buse Akgün Gök, Lina Hoşhane, Ji Yana Hoşi Desta. Nurjiyan Ezer, A 22 sali Kuletaha Yunus Emre, ya Navçaya Tarsus, ya Mersin'e dişi, Jipenci İlone ve Vindaye. Malbata Nurjiyan Ezer, ji herkese ku agahi li cemvan heye duhuzun bivan re tekili deynin. Tegotun ku dışarı Ukrayna'da tündüya zayendi ve ke amureke zordari tepsandin u işkence al hemberi dilgirtiyen şer u sivilan tebikar anin. Etewen yekbuyu dışarı Ukrayna'da ku be erişa berfireh a Rusya'ya despekir 1004 büyerin tündüya zayendi pişraskir. Lugori netewen yekbuyu yek jivan büyeran bisere zarokek 4 sali dehatiye. Encamname ya komxabata sinemaya kurdi ya Avrupa'ya hatera gandın. Di komxabate de bir yarın green katın girtin o hate desni şankırın kudi arşiv o danege hek berfireh luvelat o diaspore be amade kırın o de xabatin sinemaya kurdi be hurt kırın. General Yahya Rahim Seferi, Şevrmen Deleşkeri Ye Reberi Oli Ye İrani Ayatullah Müştaba Khomeini Gotku, eğer şerek din ya Amerika u İsrail'e despevike debeku evşer jitenga ve Hürmüz u deryaya sor vedetir belav bebe. Emhatın davyan uçeyin hı biminin hoşiyede. Sağlık Saati programımızda bu hafta kadın hastalıkları ve doğum, tüp bebek uzmanı, doçent doktor Yunus Çavuş ile tüp bebek tedavi sürecini, uygulanan yöntemleri, başarıyı etkileyen faktörleri ve doğru bilinen yanlışları konuşacağız. fizyoterapist Mithat Yaşan'ın sunumuyla Sağlık Saati programı Perşembe günü saat 17'de Beng Radyo'da.
1: Reklamlar.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungat Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungat Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
3: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
4: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
5: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.

0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: televizyon. If you're looking for prestige, la, la, la. Heritage, that would be the journey.
1: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Netflix gösterimlerinden bir tanesi The Gentleman 2. sezon. Eddie ile Suzy'nin Bobby Glass'ın yönettiği suç örgütüne katılmalarının üzerinden bir yıl geçer. Artık grubun yurt dışı faaliyetlerini büyütmekle görevli olarak İngiliz kırsalındaki alanlardan bazılarını geride bırakarak İtalyan gölleri bölgesine yönelirler. Bu genişleme Bobby giderek daha öngörülemez kararları yüzünden kırgınlaşır. Eddie ve Suzy ya imparatorluğun yönetimine doğrudan müdahale etmek ya da kurduklarını kaybetme riskini almak arasında seçim yapmak zorunda kalacaklardır. Başyazar ve yürütücü yapımcı Matthew Reed'e göre bu ikinci sezon Eddie ve Bobby Glass arasındaki ilişkinin Eddie'nin hırsı büyüdükçe sınanacağını da ortaya koyuyor diyor. The Gentleman 2. sezon Netflix'te. İyi seyirler.
2: Never know. Might enjoy it.
3: You don't know what is your place in the food chain.
4: Cinevision.

Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr

0: hem aile bütçesine destek oluyor, hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
1: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuari.diyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
0: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Reklamları dinlediniz.

Bing Radyo Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. Eski AKP milletvekili Şamil Tayyar, borsadaki fon işlemlerine yönelik soruşturmayla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla operasyon başlatıldığını öne sürdü. Tayyar, Erdoğan'ın sürece ilişkin çok öfkeli olduğunu iddia etti. Sağlık Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı ve Ekim'de meclise sunulması beklenen kanun teklifinde 1 Ocak 2015'ten sonra doğanlara hayatları boyunca tütün ürünlerinin satışının yasaklanmasının planlandığı açıklandı. Birleşik Kamu İş'in araştırmasına göre gıda fiyatları Eylül'de %2.7, son bir yılda %52.3 arttı. Eylül 2021'den bu yana %2243'e ulaşan artış karşısında kamu çalışanlarının gıdadaki alım gücü %40.6 geriledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 175 Ağır Ceza Merkezi'nde dijital ortam güvenliği ve dezenformasyonla mücadele büroları kurulacağını açıkladı. Yeni bürolarla sosyal medyadaki paylaşımlar savcılarca doğrudan takip edilecek. 10 Ekim gar katliamı davasında yarın görülecek duruşma öncesi mahkeme heyeti bir kez daha değişti. Avukat Eylem Sarıoğlu, her heyet değiştiğinde başa dönüp katliamı ve delilleri yeniden anlatmak zorunda kalıyoruz dedi. Diyarbakır Sulh Ceza Hakimliği, Narin Güren cinayeti davasında Yargıtay'ın kesinleşmiş kararına karşı sistemli dezenformasyon yürüttüğü belirtilen 99 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. DEM Parti Urfa İl Örgütü öncülüğünde Suruç ilçesindeki iki aile arasında barış sağlandı. 2 yıl önce Şahin ve Yaşar Soy aileleri arasında yaşanan olayın ardından iki aile arasında husumet başladı. DEM Parti öncülüğünde ailelerle yapılan görüşmeler barışla sonuçlandı. Şahin ve Yaşar Soy aileleri arasında barış bugün Suruç ilçe merkezinde bulunan bir düğün salonunda verilen barış yemeğiyle sağlandı. Mardin'in Derik ilçesinde 13 yaşındaki kuzeni Selahattin Karayel'i af tüfeğiyle vurarak öldüren 16 yaşındaki D.K. tutuklandı. Muş Gımgım Belediyesi'nin hayata geçirdiği katılımcı bütçe uygulaması, yerel demokrasiyi güçlendirmeye yönelik uluslararası bir değerlendirmede 2. sırada yer aldı. Kamışlı Nusaybin sınır kapısının açılması için çalışmaların başladığını duyuran Suriye Sınır Kapıları ve Gümrük İdaresi Başkanı Kuteybe Bedevi, kapı inşasına da başlandığını açıkladı. Rojava'nın Kamışlo ve Grigelege'deki öğrenci ve öğretmenler Kürtçe eğitim talebiyle açıklamalar gerçekleştirdi. Açıklamada Kürtçenin haftada sadece 3 saat verilmesinin öngörüldüğü kararnamenin düzeltilmesi ve öğrencilerin kendi ana dillerinde eğitim haklarının garanti edilmesi talep edildi. Afrika ülkesi Etiyopya'da federal hükümete karşı uzun yıllardır mücadele eden Tigray Halk Kurtuluş Cephesi, dünden bu yana Afar ve Amhara bölgelerine yayılan çatışmalar nedeniyle Etiyopya federal hükümeti ile topyekün savaş halinde olduklarını duyurdu. Tigray Halk Kurtuluş Cephesi Başkan Yardımcısı Emmanuel Esafa, AFP'ye yaptığı açıklamada "Şu anda topyekün bir savaş halindeyiz, her yerde çatışmalar var." dedi. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik düzenlediği saldırılar sırasında Romanya ve Moldova'da dronlar düştü. Moldova polisi, Floreşti bölgesinde bulunan drone parçalarının Rusya'nın kullandığı Gerbera tipi insansız hava araçlarının özelliklerini taşıdığını açıkladı. İspanyol El Mundo gazetesine göre ABD, Moskova'nın olası saldırısına dair Güney Avrupa ülkelerini uyardı. Rusya'nın 600 kilometre menzilli Gerbera İHA'larla İspanya, Fransa ve İtalya'yı vurabileceği ileri sürüldü. ABD'nin İran havacılık sektörüne yönelik yaptırım baskısı bölgedeki uçuş trafiğini etkilemeye başladı. Bares Airlines'ın Tahran, Duşanbe seferini yapan uçağına Azerbaycan hava sahasını kullanma izni verilmedi.
Financial Times, İsrail ekolojiyi nasıl silahlandırıyor başlıklı haberinde İsrail yönetiminin kamulaştırma uygulamaları aracılığıyla Batı Şeria'da Filistinlilere ait topraklara el koymasını ele aldı. Haberde İsrail yönetiminin Şubat 2026'da eski eserler sorumlusunun yetkililerini, kısmen Filistin yönetiminin kontrolündeki bölgelerde bulunan arkeolojik alanları da kapsayacak şekilde genişleten kararlar aldığı ve bu alanların kamulaştırıldığı belirtildi. Beng Radyo Haber Merkezi'nin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Sağlığa dair merak edilenler, doğru bilinen yanlışlar ve uzman görüşleri. Fizyoterapist Mithat Yaşan'ın sunumuyla her hafta farklı bir sağlık konusunu alanında uzman konuklarla ele alacağız. Siz de konuya dair merak ettiklerinizi 532 489 74 24 numaralı hattımızdan bizlere iletebilir, sorularınızı uzmanlarımıza yöneltebilirsiniz. Sağlık Saati her perşembe saat 17'de Beng Radyo'da.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
0: Sağlık Saati programı başlıyor.
2: Merhabalar değerli Beng Radyo dinleyicileri. Bugün saatler 17.06'yı gösteriyor ve biz Sağlık Saati programı ile karşınızdayız. Bundan sonra Sağlık Saati programı her hafta Perşembe günü 17'de Beng Radyo frekanslarında olacak. Beng Radyo frekansları Diyarbakır Mardin için 95.00, Urfa için 87.8, Muş için 96.5 ve Adıyaman için 93.5. Bize 0532 489 74 24 nolu hattan mesaj ya da ileti yoluyla sorularınızı sorabilirsiniz. Bugün ben programın sunucusu fizyoterapist Mithat Yaşa ve konuğum kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek uzmanı Sayın Doçent Doktor Yunus Çavuş sizinle beraber olacağız. Sorularınız olursa tekrar ediyorum 0532 489 74 24 nolu hattan arama ya da mesaj atabilirsiniz. WhatsApp hattımız da aynı şekilde bu numaradan. Yunus Hocam, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
2: Nasılsınız hocam?
3: Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız?
2: İyiyim hocam, sağ olun. Hocam. Bugün engin bilgilerinizden faydalanmaya çalışıyoruz hocam.
3: İnşallah.
2: Konumuz tüp bebek yöntemleri. Öncesinde tabii ki kısırlık. Kısırlık nedir? Bunları sizden öğrenmek istiyoruz. Hocam, kısırlık nedir? Kısırlığı nasıl tanımlayacağız?
3: Şimdi öncelikle Beng Radyo'yu bu mikrofonda bize yer ayırdığı için öncelikle çok teşekkür ederim. Kısırlık şöyle tanımlayabiliriz. Aslında bir çiftin bir yıl düzenli birlikteliğe rağmen gebelik oluşmaması durumuna kısırlık diyoruz. Kısırlığı nasıl değerlendireceğiz? Tabii ki kısırlık sadece bir tek kadının sorunu değil. Aslında bir çift sorunudur. Hem erkeğin hem kadının sorunudur. Çünkü kısırlığın nedenlerine bakıldığında yaklaşık hemen hemen %40'ının nedeni kadın kaynaklı, %40'ının nedeni erkek kaynaklı, %20'sinin nedeni de hem erkek hem kadın kaynaklı. O yüzden kısırlık dediğimiz zaman sadece kadının sorunu değil, bir çift sorunudur. Yani bu şekilde ele almak gerekiyor.
2: Evet. Peki hocam, kısırlık tedavi aşamaları nasıl ilerliyor?
3: Şimdi kısırlık şöyle, öncelikle kısırlığın nedenlerini araştırıyoruz. Bize bir çift başvurduğunda bir yıl düzenli birlikteliğe rağmen gebelik oluşmuyorsa ondan sonra nedene yönelik biz araştırma yapıyoruz. Tabii birinci sırada baktığımız şey aslında en basit erkeğe bakıyoruz biz. Birinci sırada erkekten bir sperm değerlendirmesi yapıyoruz. Çünkü birinci sırada çok basittir. Erkeğin işi aslında buradaki süreç içerisinde çok zor bir süreç değil, basit bir süreç. Bir spermiyogram testi dediğimiz bir sperm analiziyle erkeğe değerlendirmesini yapıyoruz. Ardından kadına geçiyoruz. Kadınla ilgili bir bu kadının yumurtlama sorunu var mı yok mu? Birinci sırada buna bakıyoruz. Tabii ki en önemli ya burada en önemli neden etkenlerden bir tanesi de yaş tabii ki. Bu yaşla birlikte yumurta rezervinin azalması, yani adet düzensizlikleri problemlerinin daha fazla görülmesi biraz daha kısırlığın nedenleri arasında.
2: Hocam siz bir yıl işte birleşmeden sonra eğer şey olmazsa, hani gebelik olmazsa o yönde bir araştırma yapıyoruz.
3: Tabii ki bazı durumlar bir yıldan daha önce de değerlendirmek gerekebilir. Onu birazdan söyleyeceğim. Şimdi bu değerlendirmelerin içerisinde neler var? İşte yumurtlamanın takibi. Yumurtlamada bir problem var mı yok mu? Kadının tüplerinde herhangi bir kapalılık durumu var mı? Tüplerin değerlendirmesini. Bir de sperm analizlerini yapıyoruz. Onun dışında ki bazı durumlarda mutlaka bir yıldan önce bunların değerlendirmesini yapmak gerekiyor. Bunlardan bir tanesi çok yaygın olarak da gördüğümüz mesela bir polikistik over sendromu varsa, yani şimdi ismi değişti, PMOS olarak yapıldı. Eğer ki böyle bir durum söz konusuysa bu kadınlarda yumurtlama sorunu olacağı için bir yıldan önce bu kadınların değerlendirilmesi gerekiyor. İkinci sırada endometriozis, gene toplum içerisinde çok yaygın görülen çikolata kisti dediğimiz bir durum. Bu durum direkt kısırlıkla ilişkili olan bir durumdur. Bu tür durumlarda eğer ki ikinci, üçüncü sırada eğer ki bir pelvik bölge dediğimiz, yani karın rahim yumurtalık etrafında bir ameliyat geçirmişse ya da karında bir enfeksiyon durumu söz konusu olmuşsa, özellikle yumurtalıklar ve rahmin etrafında bir enfeksiyon durumu söz konusuysa ya da bir kemoterapi, radyoterapi uygulaması olacaksa, bunlarda biz bir yılı beklemiyoruz. Bir yıldan önce araştırmalara giriyoruz. Yani bu önemli bir durum aslında.
2: Evet. Peki hocam, şeyi koyduktan sonra, hani problemi açığa çıkardıktan sonra
3: tedavi, evet, bundan sonra tedavi aşamasına geçmek gerekiyor.
2: Ne kadar daha beklememiz lazım mesela? Ne zaman tüp bebeğe geçeceğiz?
3: Tabii ki. Şimdi şöyle, aslında burada yaş en önemli faktör bu. Mesela 38 yaşın üstünde 3 ay çocuk sahibi olamamış olan bir çifte tüp bebek önermek gerekir. Ancak daha önce, daha genç yaşlarda, özellikle 30 yaşına kadar olan çiftlerde biz genelde 2 yıl bekleyin diyoruz. Eğer ki herhangi bir sorun tespit edilmediyse. 2 yıldan sonra tedavi aşamalarına geçiyoruz. Ama yaş 35 yaşın üstünde de 6 ay bekleyin diyoruz. 6 aydan sonra tedavi aşamalarına geçiyoruz. Şimdi tedavi aşamalarında da şöyle sırayla yapıyoruz. Aslında bir basamak tedavisi bu.
2: Evet.
3: Bir basamağa çıktıktan sonra bir önceki basamağa geri dönmemek gerekiyor. Basamakta şöyle, bekleme tedavisi diyoruz buna. İşte demin dediğim gibi, tabii ki bu yaşa göre değişiyor. Hı hı. Her yaşta farklı bir tedavi süresi planlıyoruz. 35 yaşından önce ise diyoruz ki bir yıl bekleyin. Bir yıldan sonra, eğer ki gebelik oluşmadı, araştırdık ama herhangi bir şey bulunmadı, hapla tedavi planlaması yapabiliyoruz. 4 ila 6 ay kadar bir hap tedavisi. Hap tedavisiyle gebelik oluşmadı, o zaman aşılama tedavisi. Aşılama ne demek? Aşılama şu demek: bir yumurta gelişimini sağlıyoruz ve bunu iğneyle ya da haplarla bir ya da iki tane yumurta gelişimi sağlandıktan sonra bu yumurtalar çatlatılıyor. Çatlattıktan 36 saat sonra erkekten bir sperm alınarak bu sperme yıkama işlemi yapıyoruz. Bu yıkama işlemi sperme hem hareket hem enerji kazandırıyor. Bu spermin direkt rahim içerisine bırakılması işlemi. Buna aşılama diyoruz. Eğer ki 2 veya 3 defa aşılama denendi ama gebelik elde edilemedi, o zaman bir üst basamak olan tüp bebek basamağına geçiyoruz. Tüp bebek ne demek? Tüp bebek şu, tabii ki aşılamadan farklı olarak çok sayıda yumurta elde etmek gerekiyor tüp bebekte. Çünkü şöyle klasik bir bilgi vardır: ne kadar çok yumurta elde edersen o kadar çok embriyo elde edersin. Ne kadar çok embriyon varsa da sağlıklı embriyoyu seçme şansın artar. Otomatik olarak da bu gebelik ihtimalini arttırmış oluyorsunuz.
2: Peki hocam, burada yumurtanın kalitesi önemli mi? Nasıl oluyor
3: tabii
2: bu kalite?
3: Tabii, burada en önemli faktörlerden bir tanesi sadece yumurta değil, sperm kalitesi de çok önemli. Burada iki faktör var. Bunlardan bir tanesi sayı. İkincisi de tabii ki yaş faktörü, burada çok önemli. Yaş ilerledikçe hem sayı azalması hem yumurtanın kalitesi bozuluyor. O zaman da yani yaşa göre gebelik ihtimali veriyoruz. Mesela örnek, 30 yaşına kadar, 20 ile 30 yaş arası ideal doğurganlık yaşı diyoruz. 20 ile 30 yaş arasında 3 tane blast dediğimiz, yani 5. güne uğraşmış olan bir embriyo transferi gerçekleştirildiğinde yaklaşık %92 ihtimalle gebelik elde ediyoruz.
2: Bayağı yüksekmiş hocam.
3: Evet, ama bunu yaşı getirdik, diyelim ki 38 yaşına getirdik.
2: Evet.
3: 38 yaşına getirdiğimizde %25'e düşüyor. Yani yaş burada çok önemli. Çok önemli. Yani o yüzden bu tür durumlarda biz diyoruz ki çok durumu çok geciktirmemek gerekiyor. Çünkü ne kadar geciktirdikçe hem başarı şansını azaltmış oluyoruz hem de yumurta rezervi de azalıyor kadınlar açısından. Tabii erkekler bu konuda biraz daha şanslı. Yani sperm parametreleri çok erkeklerde yaşa göre çok değişim göstermiyor. Ancak yaşa göre de farklı hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Yani o da önemli. O ayrı bir konuda tartışılabilir, konuşulabilir.
2: Peki hocam, karar verdik, siz şey yaptınız, tüp bebek yapacak. Tüp bebeğin başarı şansını artıracak başka ne tür faktör? Hani beslenmedi, işte spordur, egzersizdir, evet, psikolojik durumlardır. Evet. Bunlar ne kadar etkileyebiliyor bunları?
3: Tabii ki, şimdi şöyle, tabii ki tüp bebek başlı başına bir travmatik bir süreç. Yani sadece bir medikal bir işlem değil. Aslında komple değerlendirilmesi gereken bir süreç. Çünkü hem ekonomik anlamda hem psikolojik anlamda ciddi bir travma yaratabiliyor. Çünkü bunlar pahalı tedaviler. Hem ilaçları olsun hem uygulanan yöntemler pahalı tedaviler. Olduğu için hem ekonomik anlamda bir travma yaratıyor hem de psikolojik olarak bir başarısızlık elde edildiğinde ciddi bir travma yaratıyor. Şimdi öncelikle bununla baş etmek gerekiyor. Çünkü biz kendi hastalarımızda da mutlaka şunu öneriyoruz: bir profesyonel destek açısından. Özellikle de başarısız tüp bebek denemeleri olan çiftlerde mutlaka psikolojik bir destek almalarını öneriyoruz. Onun dışında tabii ki beslenme burada çok önemli. Özellikle biz hem kadın hem erkek açısından hem sperm kalitesi hem de yumurta kalitesi için beslenme burada önemli. Özellikle de son dönemde yapılan çalışmalar yumurta kalitesini arttırmak için kullandığımız beslenmemizdeki kullandığımız yağları değiştirmesini öneriyoruz.
4: Çok önemli.
3: Özellikle son dönemde mesela işte bir susam yağı, fındık yağı, fıstık yağı kullanmak bunlar yumurta kalitesini direkt etkileyen yağlar. Yağlar özellikle. Onun dışında tabii ki zeytinyağı kullanımını öneriyoruz. Akdeniz tipi beslenme öneriliyor daha çok. Zeytinyağı kullanımını öneriyoruz. Ancak zeytinyağı kullanımı da pişirmeden kullanılmasını öneriyoruz. Daha çok böyle taze kullanılmasını öneriyoruz. Onun dışında yapay gıdalardan, paketli gıdalardan, hazır fast foodlardan uzak kalınmasını öneriyoruz. Tabii ki sigara burada en önemli etkendir sigara. Evet. Hem yumurta kalitesi hem sperm kalitesi. Başı başı tek başına bile sigarayı bıraktırmak ve sigarayı hayatından çıkarmak ciddi anlamda gebelik elde etme oranımızı ciddi bir şekilde arttırıyor. Tabii ki egzersiz, çok ağır egzersizler önermiyoruz. Tabii ki bu senin aslında uzmanlık evet, alanın Mithat Hocam. Çok ağır egzersizler önermiyoruz. Çünkü ağır egzersizler hem sperm kalitesini, sperm sayısını azaltmakta ayrıtı tabii ki bu direkt yumurta kalitesini de etkiliyor. Yani günlük hafif sporlar, hafif evet, egzersizler hocam. Öneriyoruz.
4: Burada mutlaka. Kilo kontrolü hocam etkisi.
3: Tabii ki iki, bu çok önemli. Body mass indeksi dediğimiz yani vücut kitle indeksinin 25 civarında olmasını istiyoruz. Çünkü body mass indeksi İleri olan hastalarda ciddi anlamda gebelik ihtimali azalıyor. Aynı yaş grubunda body mass indeksi 30'un üstünde olan bir kadında gebelik ihtimali %20'lerdeyken body mass indeksini 25'e çektiğimizde gebelik ihtimali bir adet döngüsünde %30-%35'lere kadar çıkabiliyor. Yani bu önemli bir şey. O yüzden body mass indeksini düşürmek 25 evet. seviyesine indirmek çok doğru.
4: Peki hocam karar verdiniz işte tüp bebek yapacaksınız. Bu transfer ağırlı bir işlem mi?
3: Yani transfer aslında yok. Normal bir kadın jinekolojik muayene yaptığımız sürede ve teknikle aynı. Yani bir kadın bize muayeneye geldiğinde bir jinekolojik muayene yapıyoruz biz mutlaka. Hem rahim ağzını değerlendirmek hem rahim yumurtalıklarını değerlendirmek için bir muayene yapıyoruz. Çok bir ağrılı bir işlem değil. Aksine yani çok hafif belki hafif bir pelvik ağrı dediğimiz karın bölgesinde hafif bir ağrı hissedebilir. Özel bir kateterle rahim ağzından geçip bunlar çok ince kateterler. Bu şimdi ağrı aslında ağrı mekanizması şöyledir. Karın içerisindeki organların hepsi gerilime bağlı ağrı duyar. Şimdi biz de rahimle ilgili bir işlem yaptığımız için rahim de karın içerisindeki bir organdır. Gerilirse ağrı duyar. Rahim ağzından çok ince bir kateterle geçtiğimiz için embriyo transferi ağırlı bir işlem değil çünkü rahim ağzını germiyoruz. Evet. Germediğimiz için bir de bir yerden tutmuyoruz, çekmiyoruz, germiyoruz. O yüzden ağırlı bir işlem değil. Yani çok rahat gerçekleşiyor.
4: Evet hocam. Şimdi hocam hani evli değil gençler. İşte biraz evlilik yaşı arttı biliyorsunuz.
3: Evet.
4: İleride işte bir çocuk şeyi var. İsteği de olabilir. Evli değil. Mesela neye göre karar verirse yumurta toplamaya da işte AMH seviyesi.
3: Tabii için... burada birçok faktör aslında devreye giriyor. Tabii burada bizim ülkemiz bu konuda diğer ülkelere göre nazaran biraz daha dezavantajlı bir konumdayız. Şimdi şöyle bizde yasalar konulmuş, yasalarla bu belirlenmiş. Diyor ki AMH değerin diyor birin altında olacak.
4: Evet.
3: Birin altında olmazsa sen yumurta donduramazsın. Tabii burada açık bir kısım da var. Açık da bir kısım var. Ancak bizler mesela bize bir kadın başvurduğunda mesela diyor ki kadın ben diyor 38 yaşında evleneceğim.
4: Evet hocam.
3: Şimdi 38 yaşında evleneceğim dediği zaman bu kadının yumurta sayısı 38 yaşına kadar bunu koruyamayabilirsin. Bir kadın bunu koruyamayabilir. Burada kadının tercihine bırakmak gerekiyor. Yani yumurta dondurma isteğini kadının tercihine bırakmak gerekiyor. Ancak bizde yasalar bu konuda çok net bir şey belirlemiş. Diyor ki AMH 1'in altında olacak. Bu tür durumlarda özellikle mesela çikolata kisti olan kadınlarda evet. bir de evlilik yaşını ben 38-39'da işte kariyerimi tamamlayacağım, eğitimimi tamamlayacağım, işimi elime alacağım. Çünkü artık böyle ekonomik anlamda da zor bir süreçten geçiyoruz hepimiz. O yüzden yaş ilerliyor, evlilik yaşı ileriye gidiyor. Bu tür durumlarda aslında yasamızda da aslında bir açık var ama o açığı üniversiteler bu konuda biraz zorluk çıkarıyorlar. Yani yumurta dondurmada evet. rapor çıkarmak gerekiyor. Çünkü bir tüp bebek ünitesi bir yumurtayı donduracaksa o yumurtanın dondurulacağına dair üniversite hastanelerinden rapor almak gerekiyor. Bu konu çok, biz böyle bu konuda müzdaribiz. Yani rapor çıkarma konusunda üniversiteler bu konuda çok imtina ediyorlar. Yani rapor vermeme konusunda. Tabii ne zaman yumurta dondurulur? Tabii ki bir kemoterapi alınacaksa. Çünkü kemoterapi bir kanser tedavisi görecekse kadın, ondan önce mutlaka biz yumurta dondurmayı öneriyoruz. Çünkü kemoterapitik ilaçlar yumurta rezervini ciddi anlamda azaltıp hatta menopoza kadar götürebiliyor. Bu kadınlarda ama yasal olarak hemen dondurabiliyorlar. Bu konuda da rapor hemen çıkarılabiliyor. Yani bu şekilde dondurulabiliyor. İkincisi, tabii ki endometriozis dediğimiz çikolata kisti varsa, çikolata kisti çünkü aslında davranışsal olarak yapısal olarak kanser değildir ama davranışsal olarak kanser gibi bir hastalıktır. Çok uzaklara yayılım yapmaz ama kendi bulunduğu dokunun harabiyetine sebebiyet verir ve bekledikçe ileriki dönemde yumurta rezervini azaltan bir hastalık. Özellikle endometriozis olan hastalar bu konuda yumurta dondurma konusunu düşünebilirler. Onun dışında AMH'ı 1'in altındaysa, yumurta evlilik yakın zamanda değilse mutlaka dondurmayı öneririz. Dondurabilirler de. Tabii ki ileriki dönemde doğurganlığı korumanın yollarından bir tanesi bu yumurta dondurma.
4: Evet hocam. Evet. Şimdi bu konuda bizlere bir soru gelmiş hocam.
3: Evet.
4: Size selam söylüyorlar. Veng Radyo'da çok teşekkür ediyorlar böyle bir program yayınladığı için. Diyor ki hocam, Yunus hocama bir sorun var. Tüp bebekte kadın ve erkekte kritik yaşlar hangi yaşlardır?
3: Tabii çok önemli. Şimdi erkekte aslında biraz yaş biraz daha esnek. Kadında 35 yaş altı. 35 yaşın üstünde yumurta rezervi hızla azaldığı için biz 35 yaş altı başarı oranı daha yüksek açıkçası. Her yaşta tüp bebek yapılabilir. Biz kendi klinimizde 44 yaşından sonra açıkçası tüp bebek almıyoruz. Neden almıyoruz? 44 yaşından sonra normal yollardan gebelik ihtimali %3 ila 5. Tüp bebek de yapsak %3 ila 5. O yüzden biz 44 yaşından sonra tüp bebek kabul etmiyoruz.
4: Kabul etmiyorsunuz.
3: Evet, yani çünkü burada bir etik şey de var. Yani gebelik ihtimali, tüp bebek yapıyorsan gebelik ihtimali normal şeylerden daha yüksek olmalı. Yaş 35 önemli yani.
4: Evet. Sevgili dinleyiciler, bizlere 0532 489 74 24 numaralı hattan mesaj veya arama yapabilirsiniz. Sorularınızı sorabilirsiniz. Diyarbakır ve Mardin için frekansımız 95.00, Urfa için 87.8, Muş için 96.5, Adıyaman için 93.5. Sorularınız varsa bizlere iletebilirsiniz. Hazır Yunus hocam da buradayken hemen sorabiliriz.
3: Şimdi deminki konuyu, aslında bu önemli, yaş aslında önemli. Şimdi mesela şöyle bir 41 yaşındaki bir kadının şimdi şöyle tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı dediğimiz zaman aslında şöyle 3 tane blast transferinden sonra 3 defa denedikten sonra gebelik olmama ihtimali deniliyor. Ancak en son mesela Amerika ASRM bizim en çok takip ettiğimiz derneklerden bir tanesidir. Amerika bu kısırlık derneği. Şöyle bir açıklama yaptı. Diyor ki tüp bebek başarısızlığı diyebilmeniz için diyor 41 yaşındaki bir kadında diyor 14 ila 25 tane embriyo transfer edeceksin ki ondan sonra başarısızlıktan tanımlıyorsun. Yani o bir 41 yaşındaki bir kadından bu kadar yumurta embriyo 5. güne ulaşmış blast elde etme. Blast yumurta değil, embriyo. Elde etme şansımız da yok. Bu kadar deneme şansımız da yok. Çünkü yani ciddi bir ekonomik maliyet, ciddi bir psikolojik maliyet getiriyor. Yani o yüzden yaş burada çok önemli. Yani 35 yaşın altında daha erken yaşlarda aslında tüp bebek, eğer ki tabii ki tüp bebek gerekliyse tüp bebek merkezlerine başvurmak daha doğru.
4: Evet hocam. Peki tüp bebeğe karar verdiniz hocam. Embriyoyu etkileyen faktörler, bazen tutamama, hani yapıyorsunuz tüp bebek, embriyo da tutmuyor.
3: Evet.
4: Bu tür şeylerde başka böyle genetik tanılı şeyler var mı böyle?
3: Tabii ki. Şimdi şöyle, başarısız, aslında bu bahsettiğimiz şey başarısız tüp bebek denemeleri.
4: Evet.
3: Şimdi burada en önemli faktör aslında embriyonun kendisinden kaynaklı bir durum oluyor. Yani embriyonun genetiksel olarak problemli olduğu zaman bu embriyo ya tutunmuyor, tutunursa da genelde bu gebelikler devam etmiyor. Bunlar için preimplantasyon genetik tanı dediğimiz bir yöntemler uygulanabiliyor. Bu nedir? Bu embriyolar 5. güne ulaştığında embriyolardan biyopsi yapılıyor. Yani parça alınıyor. Bu trofektoderm biyopsisi diyoruz buna. Tabii bu embriyoyu oluşturan, insanı oluşturan kısımdan değil aslında. Bebeğin plasentasını oluşturacak olan kısımdan trofektoderm biyopsisi yapılıyor. Bu biyopsiyle incelemeye gönderiyoruz. İncelemede bize bu embriyo sağlıklıdır ya da sağlıksızdır diyor. Sağlıksızdır dediği zaman biz o embriyonun transferinden vazgeçiyoruz. Sağlıklı denildiği zaman bu embriyoyu transfer ediyoruz. Ancak bu şu anlama da gelmesin. Yani bir embriyo sağlıklıysa %100 gebelik oluşturacak diye bir kayda yok. Çünkü sizin inceleme alanınız çok yüksek değil. %80 bunun genetiksel olarak sağlıklı diyebilirsiniz. Çünkü bir deniz deryadır. Bunun hepsine yetiştirmek imkanımız yok. Yani hepsine yetişme imkanımız da yok. Eğer ki bir embriyo genetiksel olarak sağlıklıysa yaklaşık bunun gebelik ihtimali %60-%65 civarında tek bir embriyonun gebelik şansı vardır diyoruz.
4: Hocam bir sorumuz daha var.
3: Tabii ki.
4: Merhabalar diyor. 34 yaşındayım. Herhangi bir sağlık problemim yok. Evli değilim. İlerleyen yıllarda çocuk sahibi olmak istiyorum. Yumurtalarımı dondurabilir miyim?
3: Bunu işte evet şöyle söyleyeyim yani yumurta tekrar edelim bunu yumurta dondurmanın ülkemizde belli kriterleri var yani mutlaka bir üniversite hastanesinden rapor çıkarılması gerekiyor yumurta dondurulabilir ancak işte o kriterlere uyuyorsanız yumurta dondurabilirsiniz yani o da AMH'ın birinin altında olmuş olması ya da demin bahsettiğim gibi bir altta yatan bir hastalık varsa özellikle çikolata kisti varsa üniversite hastanesine başvurup yani ben buradan açıkça söylüyorum çünkü burada bir açık var yasada şöyle bir şey de geçiyor eğer ki yumurta rezervi azalacak riski olan hastalar varsa onlara da rapor çıkarılabilir bu şekilde üniversite hastanelerine başvurup eğer ki endometriyoz dediğimiz çikolata kisti de varsa mutlaka başvurup yumurta dondurma yapabilirler.
4: Evet hocam yumurta toplama işleminden de bahsettiniz onunla ilgili. Peki hocam erkek faktörü bu konuda hani işte sperm kalitesi sayısı bu yaşlara göre değişiyor mu? İşte embriyonun oluşmasını etkiliyor mu? Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
3: Tabii. Şimdi şöyle tabii bunun bir kriteri var. Bizim için sperm parametreleri işte dünyada belirlenmiş kriterler var. Diyor ki sperm sayısı 15 milyonun üstünde olmalı. Hareketli sperm sayısı %30'un üstünde olmalı. Morfoloji olarak yani tip olarak da spermin %4'ünün sağlıklı olmasını söylüyor. Şimdi biz klasik bilgi olarak şunu söylüyoruz. Diyoruz ki 5 milyonun üstünde hareketli sperminiz varsa bu normal bir sperm. 5 milyonun altında hareketli sperm varsa mutlaka tüp bebek ünitesine başvurun diyoruz. Demin de söylemiştik yani bir buradaki kısırlıktaki faktörlerin yarısı erkek kaynaklı. Yani evet. Bu sperm kaynaklı demek. Yani çünkü dölleme işlemini sperm yapıyor. Yani yarısı erkek kaynaklı olduğu için birçok faktör var. Tabii ki burada yaş erkekler için biraz daha göz ardı edilebilir. Yaş biraz daha tabii yaşla birlikte sperm parametrelerinde değişimler oluyor, azalmalar oluyor. Bu da önemli ama bir kadın gibi değil. Mesela biz kadında 44 yaşından sonra diyoruz ki biz tüp bebek yapamayız diyoruz ama erkekte bunu demiyoruz.
4: Evet.
3: Yani erkekte çünkü spermin tükenmesi 70'li 80'li yaşlara kadar gidebiliyor yani o ilerleyebiliyor o zamanlarda bile erkeklerin çocukları olabiliyor onun dışında tabii ki bu sperm parametrelerini etkileyen birçok faktör var özellikle en burada söyleyeceğim şey sigara çok ciddi bir faktör sadece sperm parametrelerini etkilemiyor özellikle morfoloji ve hareketi etkilemiyor onun dışında gebelik oluştuğunda gebelik kayıplarının nedenleri arasında geçiyor şimdi bizim gene Avrupa Kısırlık Derneği'nin en sonki şeyinde şunu söylüyor. Diyor ki bir tekrarlayan gebelik kaybı varsa mutlaka diyor erkeği araştırın. Özellikle sperm DNA hasarını araştırın.
4: Evet.
3: Çünkü tekrarlayan gebelik kayıplarının nedenleri arasında.
4: Burada problem kadında değil erkekte aramalı.
3: Erkekte aramak evet. Gerekiyor. Tabii kadında da araştırmak yapmak gerekiyor ama erkek de beraberinde araştırılmalı.
4: Peki hocam bu sperm DNA hasarı nedir? Nasıl bakılıyor sizin ünitede bakılıyor mu?
3: Şimdi şöyle tabii ki bu bizim ünitede şöyle bakıyor. Biz aracı oluyoruz burada. Türkiye'de genetik laboratuvarları var. Genetik laboratuvarları hem spermden hem kandan bakılabiliyor. Genetik laboratuvarına bizim kendi ünitemizin de bir anlaşmış olduğu genetik laboratuvarı var. Türkiye'de Ankara, İstanbul ve Antalya'da olan İzmir'de bir de olan genetik laboratuvarları var. Bu periferden ya da olan üniteler biz bu bölge bu laboratuvarlara gönderiyoruz materyali. Onlar inceleyip bize sonuç gönderebiliyorlar. Yani sperm DNA hasarı bir de çok yaygın görülüyor aslında. Öyle çok yaygın hocam? Görülüyor. Çok çünkü toplumda sigara, alkol tüketimi, onların uyuşturucu madde tüketimi yani biraz yaygınlaşmış vaziyette. Tabii stres faktörü de burada çok önemli. Stres faktörü de artık toplum içerisinde bu bir hastalık.
4: Yaygın hocam.
3: çok bir hastalık artık yani. Bunların hepsi çok etkili. Özellikle de gebelik kayıplarında, tekrarlayan gebelik kayıplarında oluyorsa sperm DNA hasar baktırmalarını öneririm yani mutlaka.
4: Evet hocam. Şimdi erkeğe bağlı kısırlıkta ilk değerlendirme nasıl yapılıyor? Nasıl yapılıyor? Ne yapıyorsunuz?
3: Bir sperm parametresi, sperm analizi yapıyoruz. Kişi geliyor, bizim özel sperm odaları var. Bunun için hazırlanmış odalar. O odalarda spermini veriyor. O spermin incelemesini yapıyoruz biz. Tabii spermde demin söylediğim işte hareketine, sayısına ve morfolojisi dediğimiz tipine bakıyoruz. Bunlarla ilgili bir anormallik varsa mutlaka bir ürolojiyle konsülte ettiriyoruz. Üroloji bölümüne konsülte ettiriyoruz. Çünkü erkek onların uzmanlık alanı. Ürolojiye konsülte ettiriyoruz. Eğer ki bir altta yatan bir hastalığı varsa, bazen mesela azospermi diyoruz, hiç sperm olmaması durumu diyoruz. Ama mesela bir obstrüksiyon oluyor, bir yerde tıkanıklık oluyor. O tıkanıklık çözüldüğünde kendi kendine gebelikler oluşabiliyor. Ya da onun dışında mesela hormonal yetersizlikler olabiliyor. Hormonal yetersizlikler. Mesela bunlarda da bu hormon yerine konulduğunda normal sperm çıkışları oluyor. Ve normal yollardan gebelik elde edilebiliyor. Yani hiçbir tedavi, sadece erkeği tedavi ederek normal gebelikler elde edilebiliyor. Bunlar önemli. İşte spermin neden yokluğu. Bu da çok önemli. Çünkü bazı kromozomal bozukluklar var. Özellikle Klinefelter dediğimiz bir durum. Klinefelter'de bunların yaklaşık %60-70'inde sperm hiç bulunamıyor. Yani o yüzden bunlardan mesela ameliyatla sperm elde edebiliyoruz. Ama %60-70'inde gene bulunmuyor. Peki bazı hocam, gen delesyonları var. Onlarda evet, mesela hiç sperm elde edilemiyor. Bunlar önemli.
4: Kadınlarda yumurta işte şey toplama, hani sonrası için evet, dondurma. Erkeklerde de böyle bir şey var mı?
3: Sperm? Tabii sperm dondurma var. Özellikle mesela eğer ki bir erkek ameliyat olacaksa, kemoterapi görecekse, bunlarda biz bir şey yapıyoruz. Sperm dondurma yapılıyor. Bu da aynı şekilde mutlaka raporla yapılıyor ve hastalığının kanıtlanmış olması gerekiyor. Çünkü bu yaptığımız bütün işlemler bakanlık tarafından kayıt altına alınıyor. Yani iyi yapılan bir durum bu. Bakanlık tarafından kayıt altına alınıyor. İşte bir kişinin spermini donduracaksan mutlaka onun raporunun olması gerekiyor. Özellikle de bu tür son dönemde görüyoruz. Özellikle testis tümörleri varsa ya da başka bir tümör var, kemoterapi görecek. Aynı kadındaki gibi yumurta nasıl azalıyorsa sperm de bu şekilde azalıyor. Onlar da sperm dondurmayı öneriyoruz zaten.
4: Evet. Değerli dinleyiciler, sorularınız varsa bizlere iletebilirsiniz. 0532 489 7424 nolu hattan bizi arayabilir veya WhatsApp'tan mesaj atabilirsiniz. Hocam peki sperm kalitesini ya da sayısını düşüren işte varikosel gibi hastalıklar var mı erkeklerde? Bunlar ne kadar etkileyebiliyor?
3: Tabii varikosel etkili. Etkili. Tabii bu bir aslında biraz tartışmalı da bir konu. Yani özellikle kısırlık konusunda tartışmalı bir konu. Eğer ki bir spermin morfolojik ve sayı olarak problemi varsa ve varikoseli varsa o zaman ameliyat öneriliyor bu hastalarda. Bir de azospermik bir hasta ama varikoseli de var. Özellikle bunlarda da işte mikro varikoseloktomi dediğimiz varikoselin ameliyatının mikroskop altında mutlaka yapılmasını öneriliyor son dönemde. Çünkü bunlarda bu ameliyatlardan sonra sperm elde edilebiliyor. Özellikle azospermik hastalarda. Onun dışında tabii ki bu konuda ahkam kesmeyeceğim. Hı hı. Yani çünkü benim uzmanlık alanım değil. Bu ürologların uzmanlık alanı. Yani bunun için işte varikosel ameliyatı olma deme gibi bir lüksüm yok açıkçası.
4: Evet, ama etkiliyor sperm
3: tabii ki. Mutlaka kalitesi etkiliyor. Evet. Ama sigara burada çok etkili. Özellikle sperm sayısında ve morfolojisinde sigara konusunda biraz fazla durmak gerekiyor. Çünkü izole tek başına sigarayı bıraktırdığı kendi kendine gebe kalan hastalarımız var. Uzun yıllar mesela gebelik kayıpları olmuş ya da 6-7 defa tüp bebek denemesi olmuş, gebe kalamamış ama sigarayı bıraktırıyorsun kendi kendine gebe kalıyor. Yani bu önemli
4: çok
3: bir şey.
4: Çok önemli faktör. Evet, evet. Peki hocam, bazı arkadaşlarda da gördüm yani evlendi, çocuk sahibi oldu, işte biraz ara verdi 5 yıl 6 yıl 7 yıl sonra tekrar çocuk sahibi olmak istiyor ama olmuyor.
3: İşte burada en önemli şey yaş.
4: Evet.
3: Yaş devreye giriyor aslında. Çünkü yaşla birlikte hem yumurta kalitesi hem yumurta sayısı azalıyor. Yani biz şunu öneriyoruz. Yani diyoruz ki eğer ki tabii ki yaş ileri değilse gebelikler arasındaki süreyi çok uzun tutmamak gerekiyor. Eğer 35 yaşın üstüne çok çıkarmayın. Sadece kısırlık açısından değil. Özellikle bebekler açısından da önemli. Çünkü bir gebelik o istiyorsa, çift tabii ki istiyorsa, 35 yaşın üstünde özellikle mesela Down sendromu riski artıyor. Evet. Gebeliğin kendisinin getirmiş olduğu komplikasyonlar artıyor. Gebeliğin kendisinin getirmiş olduğu hastalık riskleri artıyor. Özellikle işte preeklampsi dediğimiz, diyabet dediğimiz, gebeliğe bağlı bazı hastalıklar var. Bunların riski artıyor. Doğum sonrası kanama riskleri artıyor. Gebeliğe bağlı kalp hastalıklarının ortaya çıkması artıyor. Yani birçok faktör devreye giriyor. O yüzden yani 35 yaşını çok geçirmemelerini öneriyoruz açıkçası.
4: Peki hocam, bu arada mesela şeyde doğum kontrol yöntemleri var işte. Bazı ilaçlar kullanıyoruz. Bunlar etkiliyor mu sonraki gebeliği?
3: Şimdi yani şöyle, ismi üzerinde doğum kontrol yöntemi. Hı hı. Yani sen bunu kullandığın sürece gebe kalamazsın. Şimdi bir dönem bununla ilgili böyle çalışmalar yürütüldü. Çıktı çalışmalar. Hatta şöyle yayınlandı. Denildi ki uzun süre doğum kontrol yapı kullanmak yumurta rezervini azaltıyor denildi. Ancak son dönemde çıkan çalışmalar bunun doğru olmadığı konusunda. Ancak tabii ki tıp böyle bir pozitif bilim değil. Yani olmuyor. Bizde 2 kere 2 4 olmuyor mesela, evet. Örnek. Tabii matematik de pozitif bilim değil ama 2 kere 2 4 değil. Bu sene böyle denilen işte 3 yıl sonra başka bir şey söylenebiliyor. Tabii bunlar çalışmalar, bu yapılan çalışmalar bizim ülkemizde yapılmıyor. Bizim kendi coğrafyamızda da yapılmıyor. Biz işte bilim üreten bir toplum değil, aslında bilimi takip eden bir toplumuz. Yani Amerika'daki çalışma bunu söyledi diyor. Ama bizim kendi öznel çalışmalarımız yok bu konuda. Bizim ülkemizde yumurta rezervini azaltıyor mu? Şahsen yani ben bu mesleği 2005 yılından beri yapıyorum. Yani azalttığına dair bir kendi gözlemim yok. Ancak tabii ki bu bilimsel bir veri üzerinde konuşmuyorum. Ama yakın zamandaki çalışmalar, yani yurt dışından yapılan çalışmalar bu konuda azaltmadığına dair.
4: Hocam bu konuda bir soru var. Merhaba hocam. PCOS tanım var.
3: Evet.
4: 31 yaşındayım. 1 yıldır evliyim. Geleneksel geri çekilme yöntemi dışında bir yöntem kullanmadık. Çok ciddiye almadık. Yani korunmayı ve çocuk da olmadı. Artık ciddi şekilde düşünmeye başladım. Tedavi basamak basamak ne şekilde olur? Kendi kendine olmaz ise ne yapmam lazım? Bunu sorabilir misiniz diyorum.
3: Evet. Şimdi PCOS artık ismi değişti. PIMOS oldu. Evet. Şimdi bu PIMOS hastalarında şöyle. Şimdi geri çekme bir korunma yöntemidir. Yaklaşık %60 korur. Şimdi normalde bir kadının bir adet döngüsünde gebelik ihtimali nedir? Yaklaşık %20'dir. Yani %60 koruyorsa yani korur yani bu kadında. Ancak PIMOS hastalarında en önemli sorun yumurtlayamama sorunudur bu kadınlarda. Tabii ki yumurtlayamadığın zaman gebelik de oluşmayacak demektir. Ya da yumurtlamanın gecikmesi sorunu olur bu kadınlarda. Şimdi ideal gebelik ne zaman oluşur? Yumurtlama zamanındaki birlikteliklerde gebelik oluşur. Özellikle bu PIMOS hastalarında biz şunu öneriyoruz. Mutlaka bir kadın doğum uzmanına görünün. Yumurtlama sorununuz varsa bunu çözen ilaçlar var. Bu ilaçlarla yumurtlama sağlanarak gebelik ihtimali artıyor. Şimdi demin demiştim, bir kadının bir adet döngüsünde %20 civarındadır. Özellikle PIMOS hastalarında eğer ki yumurtlamayı sağlarsan, kilo varsa mutlaka kilosunun %10'unu, en az %10'unu kaybederse, kilosunun %10'unu kaybederse kendi kendine yumurtlama başlıyor bu kadınlarda. Ve bu kadınlara tedavi verdiğimizde bunların bir adet döngüsündeki gebelik ihtimali %30-35'e çıkıyor. Biraz daha yüksek gebelik ihtimalleri. Evet. Yani eğer ki bu çiftimiz şimdiye kadar korunmuşlar.
4: Evet.
3: Bence adetlerinde düzensizlik yoksa, korunmayı bırakırlarsa bir içerisinde yaklaşık %85 ihtimalle gebe kalacaktır.
4: Evet. Hocam galiba yaşlar çocuk isteme yaşı artmış, 31-34 bahsettiğimiz öncesinde konu.
3: Evet.
4: Herhalde şimdi, bu problemler sürekli olacak gelecekse.
3: Tabii ki. Şimdi zaten çünkü evlilik yaşı da artık ilerliyor.
4: Evet.
3: Evlilik yaşı da ilerliyor. Yani çünkü hem ekonomik anlamda zorluk, hem de artık çiftler de şunu düşünüyor. Yani işte ben kariyerimi tamamlayayım. Eğitimimi tamamlayayım, kariyerimi tamamlayayım, bir para kazanayım, ondan sonra evleneyim diyor.
4: Para da kazanıyor hocam.
3: Evet, para da kazanıyor. Doğru söylüyorsun.
4: Artık şey yani, bitti.
3: Artık o yüzden evlilik yaşı da ileriye gidiyor. İleriye gittikçe sanırım herhalde bizim işimiz de artacak gibi.
4: Evet hocam. Peki hocam, başından şey yaparsak, yani anne baba adaylarına nasıl bir yol tarif edersiniz? Yani neler yapmalılar düşünüyorlarsa öncesinde işte süreçle ilgili düzenli bir hekim kontrolüne gitmeleri gerekiyor mu?
3: Şimdi şöyle, biz tabii burada en önemli, demin de söylemiştim, en önemli şey aslında yaş sınırı bizde önemli. Bir de ne kadar süredir korunmama süresi burada önemli. Eğer ki bir çift 35 yaşın altındaysa ve bir yılını tamamlamamışsa, tabii ki burada mutlaka bir kadın doğum muayenesi öneriyoruz. Yumurta rezervlerini kadınlar değerlendirmeli. Erkekler de bir sperm bakmalı. Şimdi şöyle, eğer ki bir kadında yumurta rezervi uygunsa, düzenli adet görmeleri oluyorsa, erkekte de sperm faktörleri normalse hiçbir şey yapmalarına gerek yok. Bir yıl düzenli birlikteliğe rağmen gebelik oluşmuyorsa ondan sonra görüşmek gerekiyor.
4: Evet.
3: Buna yönelik araştırma yapmaları gerekiyor. Ancak yaş ilerlemişse, yaş ilerlemişse, demin de söylemiştim, 38 yaşından üstünde 3 ay çocuğu olmayan çiftin mutlaka tüp bebek ünitesine başvurmasını öneriyoruz. Daha genç yaşlar, 35 yaşın üstünde de 6 ay eğer ki çocuk sahibi olamıyorsa mutlaka bir kadın doğum uzmanına görülmesini öneriyoruz. O şekilde takibine bizim için önemli olan yaş ve bir kadın doğum uzmanının görüşü.
4: Hocam biliyorsunuz bizim bölgede Şeyhmus ismi çok.
3: Evet.
4: Sultan Şeyhmus'a giden de çok. Bu konuda
3: rakibimiz,
4: ne düşünüyorsunuz?
3: Rakibimiz.
4: Psikolojik bizim, olarak.
3: Bizim en büyük rakibimiz.
4: Evet.
3: Aslında Hazreti Süleyman bizim en büyük rakibimiz. Sultan Şeyhmus da bizim rakibimiz. Ya şimdi ben burada kati ret yapmıyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Yani bu bir inanç meselesi. İnsanlar birçok şeye inanabiliyorlar. Bu da bir inanç. Bir de psikolojik olarak da rahatlattığını düşünüyorum. Yani gidebilirler. Yani gidebilirler. Yani gidecekse, rahat edecekse, psikolojik olarak rahat edecekse tabii ki gitsinler. Bizim burada aslında avantajlarımız var. Yani mesela nedir? İşte biz böyle toplumumuz böyle şükürcü bir toplum olduğu için bu konuda avantajlar var yani.
4: Şimdi hocam bizim alanda da fizik tedavide de hasta geliyor işte inme geçirmiş, felç geçirmiş. Evet. Yani aşağı yukarı hastalarımızın %99'unda bu var. Hani Hazro'da Meyrani diye bir köy var. Orada bir ziyaret var.
3: Evet.
4: Gidiyorlar. Ben öneriyorum hocam. Hani inanıyorsa.
3: İnanıyorsa tabii.
4: Çünkü gerçekten bir şeye inanmak hani plasebo etkisi de var. Yani %20-30 gibi bir etki oluyor.
3: Yani aslında
4: daha şöyle, çok şey oluyor.
3: Plasebo tabii. Da değil. Bence direkt tedavi edici etkisi de var. Yani Mithat. Çünkü şimdi buradaki bize başvuran çiftlerin mesela bir şey söyleyeyim sana. Anovülasyon mesela. Yani yumurtlayamama probleminin bir kısmı aslında psikolojik. Bir kısmı psikolojik yani çok böyle stres faktörleri. Oraya gidip yani kendini böyle inanca verdiği zaman bazen gebelik oluşabiliyor. Yani bu aslında psikolojik desteğin ciddi anlamı. Demin bahsettik mesela biz diyoruz profesyonel destek alsın. Yani inançlı insanın da profesyonel desteği sanırım bu olsa gerek.
4: Evet. Hocam,
3: Mithat ama senin elinde de var gözüm ya. Yani sende de var yani. Senin de elinde böyle bir ocaklık var gibi.
4: Vallahi hocam bizim oralarda böyle her branşa yönelik bir şey var. Mesela bizim köyde
3: dil konuşmayla
4: ilgili bir alan var.
3: Evet.
4: İşte Hazro'nun Merani yöresinde nöroloji alan hocam.
3: O nörolojiye
4: i̇şte
3: bakıyor.
4: İşte Dövel bölgesinde dermatoloji ile ilgili bir şey var. İşte Şehan'a gidiyorsun psikiyatri ile ilgili.
3: Evet, benim babaannem de köy ebesiymiş. Doğum yaptırırmış köy ebesi. Herhalde o da bana el vermiş.
4: Yani bizim buralarda çok ben şey yapıyorum hocam eğer çok inanıyorsa dediğiniz gibi yani tedaviye
3: tabii, yani
4: pozitif katkısı olabilir.
3: Ben karşı değilim yani buna karşı değilim. Ama salt buna şimdi şöyle buradaki en önemli şey aslında gecikme. Yani demin de sormuştun çiftlere ne önermek gerekiyor? Gecikmemelerini önermek gerekiyor. Şimdi bunlar gecikmeye neden olabiliyorlar. Aslında tedavilerin gecikmesine neden olabiliyorlar. O yüzden biz şunu öneriyoruz çiftlere. Yani uğraşın. Ama çok geciktirmeyin. Yani bunlar eğer ki gecikme sebebi ise o zaman diyoruz ki yani bu çok doğru değil. Eğer ki gecikme sebebi ise. O yüzden ama bu süreç içerisinde o tür şeylere gidebilirler. Yani sıkıntı yok.
4: Yusuf Hocam yavaş yavaş vaktimizin sonuna yaklaşıyoruz. Sizden sonraki programlar için de söz alalım. Menopozla ilgili.
3: Evet. Ve bir sonraki konuşmamız menopoz olabilir. Şu anda çok güncel zaten. Bir de şunu söyleyeyim. Menopoz neden önemli? Çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Şimdi 2002 yılında Amerika FDA hep FDA diyorlar ya Amerika İlaç Dairesi. Şöyle bir şey buranın başkanı çıktı o dönem. Dedi ki yaptığımız çalışmalarda 65 yaşın üstündeki menopozlu kadınlarda yaptığımız olduğumuz çalışmalarda hormon replasman tedavisi işte kanser yapıyor. Meme kanseri yapıyor. 2002'den sonra bu hormon replasman tedavisi bu menopoz ilaçları artık bütün kadınların şeyinde kanser yapıyor diye ilaçlar kimse kullanmadı.
4: Evet.
3: Emin olun ki bütün kadınlar özellikle mesela atrofik vajinit çok ciddi anlamda bir ağrılı cinsel ilişki nedenidir. Kemik erimesi. Cildin bozulması, saç dökülmesi birçok faktör var. En son 2025 yılında FDA'nın başkanı çıktı şunu söyledi. Dedi ki ben dedi burada dedi annemden özür diliyorum. Ben bu kadar süre anneme bu ilaçları kullandırmadım diye. O yüzden menopoz başlı başına bir halk sağlığı sorunudur. Özellikle kadınlar için bir halk sağlığı sorunudur. Mutlaka bir kadın doğum uzmanına başvurup menopozdaysa özellikle menopozdan sonraki ilk 10 yıl mutlaka tedavi almaları gerekiyor. Çünkü birçok hastalığın da önüne geçiyor. Birçok hastalığın özellikle mesela beyin kanamalarının önüne geçiyor. Kalp hastalıklarının önüne geçebiliyorsun. Yani onun dışında yaşam konforunu çok üst seviyeye çıkarabiliyorsun.
4: Hocam son bir sorumuz var. Onu da cevaplayıp öyle bitirelim. Merhabalar Sayın Mithat Hoca ve Yunus Hoca'ya selamlar. Sorum şu, tüp bebek esnasında sadece bir embriyo mu transfer edilir yoksa birden fazla transfer, kogul gebelik edilir mi? Eğer birden fazla edilmiyorsa sebebi nedir? Teşekkür ederiz demiş.
3: Şimdi şöyle, aslında yani burada bir şey var, yasa var. Yasa var. Yasada şu, 35 yaşın altında ise bir kadın tek embriyo transferi önerilir. Ancak birden fazla tüp bebek denemesi varsa iki embriyo transfer hakkı var. 35 yaşın üstünde iki embriyo transfer hakkı var çiftin. O şekilde yani yasa var burada. Evet. Tabii çoğul gebelikler sıkıntı mıdır? Tabii ki sıkıntıdır. Çoğul gebelikler biz de istemiyoruz. Yani bizim kendi ünitemizde de doğum yapan kadınların yaklaşık %93'ü tek doğum yapıyor. O da ikiz doğumlarımız oluyor mu? Tabii ki oluyor. O da ileri yaş gebelerde, ileri yaş hastalarımızda yani mecbur kalıp bazen iki embriyo transferi yapıyoruz. O tür durumlarda ya da çok denemesi olan çiftlerde iki embriyo transferi yapıyoruz. Onlar da maalesef ikiz gebeliklerle karşılaşabiliyoruz.
4: Yunus Hocam, ağzınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Bize o değerli bilgilerinizi paylaştığınız için teşekkür ediyorum ben size.
3: Ben de teşekkür ederim. Senin nezdinde Renk Radyo'ya sonsuz teşekkürler.
4: Değerli dinleyiciler, bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Her hafta Sağlık Saati programıyla saat 17'de Perşembe günü karşınızda olacağız. Bizi takip edin. Sorunlarınız olursa 0532 489 74 24 nolu hatta mesaj veya arama yapabilirsiniz. Venk Radyo Diyarbakır Mardin için 95.00, Urfa için 87.8, Muş için 96.5, Adıyaman için 93.5. Her hafta farklı bir konu ve konukla karşınızda olacağız. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. İyi günler.

0: Bein Radyo Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. Eski AKP milletvekili Şamil Tayar, borsadaki fon işlemlerine yönelik soruşturmayla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla operasyon başlatıldığını öne sürdü. Tayar, Erdoğan'ın sürece ilişkin çok öfkeli olduğunu iddia etti. Sağlık Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı ve Ekim'de meclise sunulması beklenen kanun teklifinde 1 Ocak 2015'ten sonra doğanlara hayatları boyunca tütün ürünlerinin satışının yasaklanmasının planlandığı açıklandı. Birleşik Kamu İş'in araştırmasına göre gıda fiyatları Eylül'de %2.7, son bir yılda %52.3 arttı. Eylül 2021'den bu yana %2243'e ulaşan artış karşısında kamu çalışanlarının gıdadaki alım gücü %40.6 geriledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 175 Ağır Ceza Merkezi'nde dijital ortam güvenliği ve dezenformasyonla mücadele büroları kurulacağını açıkladı. Yeni bürolarla sosyal medyadaki paylaşımlar savcılarca doğrudan takip edilecek. 10 Ekim gar katliamı davasında yarın görülecek duruşma öncesi mahkeme heyeti bir kez daha değişti. Avukat Eylem Sarıoğlu, her heyet değiştiğinde başa dönüp katliamı ve delilleri yeniden anlatmak zorunda kalıyoruz dedi. Diyarbakır Sulh Ceza Hakimliği, Narin Güren cinayeti davasında Yargıtay'ın kesinleşmiş kararına karşı sistemli dezenformasyon yürüttüğü belirtilen 99 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. DEM Parti Urfa İl Örgütü öncülüğünde Suruç ilçesindeki iki aile arasında barış sağlandı. 2 yıl önce Şahin ve Yaşar Soy aileleri arasında yaşanan olayın ardından iki aile arasında husumet başladı. DEM Parti öncülüğünde ailelerle yapılan görüşmeler barışla sonuçlandı. Şahin ve Yaşar Soy aileleri arasında barış bugün Suruç ilçe merkezinde bulunan bir düğün salonunda verilen barış yemeğiyle sağlandı. Mardin'in Derik ilçesinde 13 yaşındaki kuzeni Selahattin Karayel'i af tüfeğiyle vurarak öldüren 16 yaşındaki D.K. tutuklandı. Muş Gımgım Belediyesi'nin hayata geçirdiği katılımcı bütçe uygulaması, yerel demokrasiyi güçlendirmeye yönelik uluslararası bir değerlendirmede 2. sırada yer aldı. Kamışlı Nusaybin sınır kapısının açılması için çalışmaların başladığını duyuran Suriye Sınır Kapıları ve Gümrük İdaresi Başkanı Kuteybe Bedevi, kapı inşasına da başlandığını açıkladı. Rojava'nın Kamışlo ve Grikelege'deki öğrenci ve öğretmenler Kürtçe eğitim talebiyle açıklamalar gerçekleştirdi. Açıklamada Kürtçenin haftada sadece 3 saat verilmesinin öngörüldüğü kararnamenin düzeltilmesi ve öğrencilerin kendi ana dillerinde eğitim haklarının garanti edilmesi talep edildi. Afrika ülkesi Etiyopya'da federal hükümete karşı uzun yıllardır mücadele eden Tigray Halk Kurtuluş Cephesi, dünden bu yana Afar ve Amhara bölgelerine yayılan çatışmalar nedeniyle Etiyopya federal hükümeti ile topyekün savaş halinde olduklarını duyurdu. Tigray Halk Kurtuluş Cephesi Başkan Yardımcısı Emmanuel Esafa, AFP'ye yaptığı açıklamada "Şu anda topyekün bir savaş halindeyiz, her yerde çatışmalar var," dedi. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik düzenlediği saldırılar sırasında Romanya ve Moldova'da dronlar düştü. Moldova polisi, Floreşti bölgesinde bulunan drone parçalarının Rusya'nın kullandığı Gerbera tipi insansız hava araçlarının özelliklerini taşıdığını açıkladı. İspanyol El Mundo gazetesine göre ABD, Moskova'nın olası saldırısına dair Güney Avrupa ülkelerini uyardı. Rusya'nın 600 kilometre menzilli Gerbera İHA'larla İspanya, Fransa ve İtalya'yı vurabileceği ileri sürüldü. ABD'nin İran havacılık sektörüne yönelik yaptırım baskısı bölgedeki uçuş trafiğini etkilemeye başladı. Bares Airlines'ın Tahran, Duşanbe seferini yapan uçağına Azerbaycan hava sahasını kullanma izni verilmedi. Financial Times, İsrail ekolojiyi nasıl silahlandırıyor başlıklı haberinde İsrail yönetiminin kamulaştırma uygulamaları aracılığıyla Batı Şeria'da Filistinlilere ait topraklara el koymasını ele aldı. Haberde, İsrail yönetiminin Şubat 2026'da eski eserler sorumlusunun yetkililerini, kısmen Filistin yönetiminin kontrolündeki bölgelerde bulunan arkeolojik alanları da kapsayacak şekilde genişleten kararlar aldığı ve bu alanların kamulaştırıldığı belirtildi. Beng Radyo Haber Merkezi'nin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.
1: Radyo Beng. Beng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz.
2: Reklamlar.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
4: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
6: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
7: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
8: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
9: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
10: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Boşları mı yerciye? Şmazane ko eyro rahade erdiler zik vraziya. Braşti yani pil bi ma tersey mavane derbasi bo u mahevi kene ko marayna erdiler zmanevinin.

Bele gohtarın heja, hunzanın ko irol rahayı erdhejek çebo. Brasti em tırsiyan, em hevi dukun ko disa em erdhej nebinin u em de bejin derbasi be, hevi dukun ko tişt nebuye.

Goştere mayarciye hediye edi bername ma destpeken o peyamu vaşte şeşma kere senema. Ekayke mavazene şumare Ali Doğan Gönülta şu Ayfer Düzraşta ma strane deyire. Xostime diyarib kene. Kerem bir kere ma piya goştere bir kere.

Goşteren mi erciğer? Yine maşmadırı. Mavane ma bu kadar madde bir iş ma ki amade bir ise madde sebebi kere mabanın hele mari kan mı çipe yamre şavutu kotiran uçtu. Yo peyam ema estu Slav Delale name ime idal ez Ankara de cüyena her guruj ez na program goştari kena wakemiz izeveciya uşiya Stambol Aye kom Ahmedra kelam navdara zaf heskena ez deyire navdara şmara vazena spaskena maspasyan uxu idal erikene matiyara hata Ankara slaman uxu reşavene ez bavarkena ku deyire koma azad navdara ve adeyir aktuvana ma ke diyari idal e uayecay u goştaran uxu erciyayan rekene kerem bekere mapya goştari bekere.

Goştaran emeğerciye marayna şumadırı. Mabiyarın vireşme şuma işkene numarayı may WhatsApp biraz 0500 hirisudu. Çarsa yu heşta yu nev. Hevta yu çar vistu çaranla. Ser WhatsApp bire. Peyam ven guvaştışan okuş ma işkene madır para bir kere. Ne kayke radyo imade deyire defini. Koma gulen harzan evdo. Madiyarişma goştaranı koyar ciyayı kene. Kerem bir kere mapiya goştari bir kere.

Goştere ma yerciye, ma reyna şimadire. Braştiye z merak kene şima. Ma kotira goştari kene, kotira mare peyamare şavene. Şima işkene peyaman oku da binuse, name oku ke binuse. Ma ke slaman oku şimare bre şavın. Anu, anu ma bername oku veş kerim, bi coş kerim. Nika yo peyame ma isto, nuşto merhaba şimare. Ez Muşran Nusena, name min Ece. Ez Deyre Eylül Nazlı Ninay Vazena, Maspasyan Oxay Cerekene, o Slaman Oxay Tiyara Hatan Muşre Şavene. Mayke Deyre Eylül Nazlı Ninay Diyari Ece ve Goştaran Oxay Ciyayekene, Kerem bir kere, Mapya Goştari bir kere.

Goşere mayerci Reyna Maşmadri. Yo peyam emaisto delal ez meral ez ha Stambolde goşteriş makena ez neveşa ume beri amedi kerda. Ez Cemile din Çerkez dizer vazena maspasyan oxu meral erekene u etiyara hatta Stambol ma slaman oxu reşavene u mavane huma şife xeyri tore bireşavu. Mavane ma semede meral u goştaran oxu ke ma deyire. Cemile din Çerkez dizer diyari kene kerem bir kere ma goştari bir kere mavane ku meral eva ena deyire goştari bir kere u baş boleze.

0: Reklamlar.
1: Tezgel Marketler Bismil Şubesi yarın saat 16'da açılıyor. Açılışa tüm Bismil halkı davetlidir. Adres Aralık Mahallesi Diyarbakır Bulvarı Aykal Sitesi 6 Bismil. Tezgel Marketler sizin için.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da

0: Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuari.diyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
3: Tezgel marketlerde 25-30 Eylül tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş, dana kuşbaşı kilogramı 799 lira 90 kuruş, kuzu sırt gerdan kilogramı 749 lira 90 kuruş, banvit lezita tavuk kilogramı 114 lira 90 kuruş, karacadağ yerli peynir kilogramı 379 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.

0: Tezgel Marketler Bismil Şubesi yarın saat 16'da açılıyor. Açılışa tüm Bismil halkı davetlidir. Adres Aralık Mahallesi Diyarbakır Bulvarı Aykal Sitesi 6 Bismil. Tezgel Marketler sizin için.
1: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuari.diyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
4: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProEase ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
5: Toyota ProEase ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Televizyon.
1: Yukarı çıkmak cesaret ister koçum.
2: Yukarı çıkma hayalleri mi kuruyorsunuz yoksa?
3: O emekli teknik direktör Osman Kuş'tu.
4: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Çılgın Böcekler. Yaşadıkları yeraltı şehrinden sıkılıp meraklarına yenik düşerek yeryüzüne çıkan dört arkadaş hamam böceği iki üniversiteli kızın evine düşer. Yaşadıkları ilk şoku atlattıktan sonra böcekler kızların komşusu olan iki gençle sıcak bir dostluk kurar ve üniversite hayatına karışırlar. Ancak gençlerden birinin böcekleri satmaya kalkışması her şeyi alt üst eder. Dağılan grup gençlerden birinin çektiği videonun yayılma tehlikesiyle karşı karşıya kalınca yeniden bir araya gelir ve kendilerini bir kurtarma operasyonunun içinde bulurlar.
5: Sizi kurtarmaya geldik çocuklar.
6: Yüz karası.
7: Açılın kızlar. Böcekler geliyor.
4: Animasyon türündeki filmin yönetmenliğini Burak Kağan Şimşeker yapmakta. Merhaba. Oyuncu kadrosundaysa Mediha Nurdere, Sıla Keçeci ve Burak Kağan Şimşeker var. İyi seyirler.
8: O böcekler gerçek mi?
9: Evet gerçekler ve çok ucuza satılıklar.
1: Cinevizyon.

0: Tezgel Marketler Bismil Şubesi yarın saat 16'da açılıyor. Açılışa tüm Bismil halkı davetlidir. Adres Aralık Mahallesi Diyarbakır Bulvarı Aykal Sitesi 6 Bismil. Tezgel Marketler sizin için.
1: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
0: Tezgel marketlerde 25-30 Eylül tarihleri arasında yudum ayçiçek yağı 4 litre PET 399 lira 90 kuruş. Zeki lüks baldo pirinç 5 kilogram 399 lira 90 kuruş. Burcu domates salçası 4300 gram teneke 289 lira 90 kuruş. Alomatik beyaz ve renkliler 10 kilogram 399 lira 90 kuruş. ABC soft yumuşatıcı 5 litre çeşitleri 129 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Tezgel Marketler Bismil Şubesi yarın saat 16'da açılıyor. Açılışa tüm Bismil halkı davetlidir. Adres Aralık Mahallesi Diyarbakır Bulvarı Aykal Sitesi 6 Bismil. Tezgel Marketler sizin için.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
4: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı, 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuari.diyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
5: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProEase ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
6: Toyota ProEase ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Radyo Wang.

Sıkı tut korkunun soluğunu avuçlarında. Bak, yiğitlik sevdaya bir adımlık yol. Yaşamak direnmektir yangın yüreklim. Biz ki yaşamaktan hiç korkmamışız. Yaşamak direnmektir. Yaşamak direnmektir.

0: Radio Wave. Radio Wave.
1: Bayrakları gönlere çeken çocuklar, aç bir destandır kan gölü gruplarda. Bir çocuk ağlar ağlar durur, bir ana tandıra düşer kavrulur. Bir gelin parmağıyla deşer rahmin, radyoda ince saz ney Taksim. Büyür çetelerin hıncı, kent ince ince susar. Ve korku bir kahpe yaradır içerden işler. Vurur hançerini şah damardan ihanet. Satarsın ulan satarsın açılmamış Gonca gülünü.

Kekik kokusu duydum. Kekik kokusu koynunda huysuz gecenin. Uyandım birdenbire. Haydi dedim. Yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum. Çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar. Katarlar gelir geçer,

Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşını. Bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeğim, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum, onun için beyazmış. Şarkılar gelir geçer,